0: ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yap bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 0714. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres: Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
1: Abi bahar geldi, şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sevran Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres: Emek Mahallesi, E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42/23, Şerefli Koçlar Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
0: Reklamları dinledim.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyosuz Gölü. Radyosuz Gölü.
2: Şimdi reklamlar.
3: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz...

0: Sanayi Mahallesi İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı Zambak Sokak numara 2 Taksim A Şerefli Koçlar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Galik Çifte Kavrulu Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıçalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.
4: Hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil,

0: PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj, ısı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz, 0553 206 2945. Tuzgülü PVC İnşaat, güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sevran Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532-464-3321, 0552-220-99-11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Müzik.

0: mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker Çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer Kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli Baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba Tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare Tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa Fındıklı Lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
1: Reklamları dinle.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları yine her zaman olduğu gibi kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tüm Erkan Söğütlü yeniden festivalde mikrofon karşısındayım değerli dinleyenler. Herkes için muhteşem bir gün diliyoruz yine. Sevdiğiniz şarkılarla çıktığımız bu müzik yolculuğunda enerjiler hep yukarıda olacak diyelim. 2 Haziran bugün yazı getirdik. Bayram tatillerini geride bıraktık. Artık yaz için, yaz tatilleri için tabii ki hazırlıklı yapılıyor. Efendim, yeni bir tatilden çıkmışken gelecekteki tatilleri hatırlatarak motivasyon düşürmeyelim değil mi? Şimdilik çalışmaya devam, güzel müzik kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor.

Ayrımın hemen ardından keyifli anlarda festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 334.017 çalışanın 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtilmiş. Çift bakanımız bir açıklama yapmış değerli dinleyenler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi trafikte 66.481 kişiyle de denetimleri sürdürdüğünü belirtmiş. 9 günlük uygulanan Kurban Bayramlarında trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısının da 70 olduğu belirtildi. Bu arada geçtiğimiz yıllara baktığımızda 2024 yılında 71, 2023'te 110, 2018'de 148, 2016'da 117 kişi gibi rakamların görüldüğü gözlemleniliyor. Önemli trafik kazalarında oranların kıyaslandığında kaza yeri ve can kayıplarında düşüş yönünde seyrettiği belirtilmiş. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin diyelim ve yaralananlara da geçmiş olsun. Tabii ki bayramda en çok dikkat edilmesi gereken ve ekstra dikkat gerektiren bir nokta var ki o da trafik değil mi? Bayram boyunca da biz bunu hatırlattık trafikte aman dikkat diye, ama maalesef ki kazada kaçınılmaz oluyor bazı durumlarda efendim. Evet, günün güzel şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam etsin bu tatsız konunun hemen ardından. Sonrasında biz yeniden buradayız.

ABD-İran arasındaki gerilimin azalması ve anlaşma umutlarını ortaya çıkıp İran'dan izin alan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlamasıyla birlikte petrol fiyatları düşüşe geçti değerli dinleyenler ve bu düşüşün etkisiyle birlikte de dün itibariyle benzine 5 lira 50 kuruş, motorine ise 7 lira 25 kuruş civarında indirim yapıldı. Shell mobil sistem nedeniyle tabii ki pompaya yansıyacak indirim tutarı 1 lira 38 kuruş, motorinde de 1 lira 81 kuruş olarak belirlendi. Hatırlatmış olalım, yeni indirimli fiyatlar hayırlı olsun ama daha çok düşüşe ihtiyacımız var değil mi bu rakamlarda?

Yapay zeka, robotlar hayatımızın her alanında değil mi? Günde en az birkaç defa bu sözleri telaffuz ediyoruz artık. Almanya'daki Nürnberg Havalimanı'nda test edilen yapay zeka destekli insansı robotlar yolcu deneyiminde yeni bir döneminde kapısını araladı efendim. İnternetsiz çalışabilen bu sistemler terminal içinde anlık bilgi verecek ve dikkat çekti. Aynı zamanda uzmanlar teknolojinin kısa sürede birçok havalimanında da standart hale gelebileceğini öngörüyor. Bir nevi rehberlik hizmeti veriyor aslında robotlar. Bu robotların daha çok yaygınlaşması bekleniyormuş. Hayatın her alanında biz zaten buna hazırız, değil mi?

yapay zekanın iş dünyasındaki rolü giderek daha çok tartışılıyor değil mi? ChatGPT'ye hangi mesleğe daha yakın hissediyorsun diye bir soru önergesi yöneltilmiş değerli dinleyenler. Verdiği yanıt güçlü yönlerini ve çalışma mantığını ortaya koyan dikkat çekici bir listeye dönüşüyor. ChatGPT kendisine en uygun gördüğü 3 mesleği sıralamış. İnsan ve yapay zeka arasındaki benzerliği de bununla birlikte gözler önüne sermiş. Cevabı açıklayacağız, ayrılmayın, kısa bir aranın ardından geliyoruz.

Hanımlar beyler, ChatGPT'ye sorduk. Bir insan işi seçmek zorunda kalsaydın hangisini yapardın diye. Yapay zekanın yanıtı ise adeta bir özgeçmiş analizi gibi oldu diyebiliriz. Bu yenilikler doğrultusunda ChatGPT'nin öne çıkardığı 3 meslek varmış. Araştırma kütüphanecisi, soruşturma analisti ve öğretmenlik olmuş ChatGPT'nin seçtiği meslekler. Uzmanlara göre bu tür değerlendirmeler yapay zekanın yalnızca bir yerine geçen değil, doğru kullanıldığında bir destekleyici araç olarak konumlanabileceğini de gösterdi.

Türkiye Mayıs ayındaki yoğun yağışların ardından Haziran ayına artık merhaba dedi. Peki Haziran nasıl geçecek efendim? Yaz geldi de yazı konuşmamak olmaz değil mi? Geçen sene El Nino vardı. Bu sene ne olacak? Süper El Nino bekliyor bizi değerli dinleyenler. Önümüzdeki aylarda sıcaklıklar rekor kırabilir. Aynı zamanda kuraklık ve ani sel gibi uç hava olaylarının da sıklıkla yaşanabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor uzmanlar değerli dinleyenler. Türkiye genelinde kademeli olarak yükselecek sıcaklıklar ve süper El Nino hava dalgasının etkilerinin hissedileceği bir döneme girilecek, hatırlatmış olalım.

Hanımlar beyler, yaz geldi artık. Bu sene bizi nasıl bir hava bekliyor dedik. Geçen sene El Nino'lar vardı. Bu sene de süper El Nino var dedik. Bu ne demek oluyor? Şiddetli sağanak yağışlarının damga vurduğu anları da geride bırakacağız. Yine kuraklığın da sıcaklığın da yüksek seviyelere ulaştığı anları geride bırakacağız. Ani sel baskınları yaşanabilecek. Yani ani meteorolojik olaylara karşı dikkatli olmakta fayda var bu süreçte. Hava sıcaklıkları zaten hafta başı itibariyle artmaya başladı 30 derecelere. Hatta 30'un üstünü dahi aştı bazı bölgelerde, hatırlatmış olalım. Küresel iklim modellerini değerlendiren uzmanlar önümüzdeki yılların hava bültenini kökten değiştirebilecek risklere karşı da dikkat çekti. Nedir bu efendim? Özellikle Doğu Akdeniz Havzası'nda Medikan olarak adlandırılan tropikal benzeri şiddetli fırtınaların oluşma riskinin arttığı vurgulandı. Yani ne anlama geliyor bu? Ani sel yağışları. Çok güçlü bir fırtına değil bu Medikan ama ani sellere, ani su baskınlarına ve kuraklığa sebep olabilen bir hava dalgası diyebiliriz bunun için.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Şerefli Koçhisar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane-i Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane-i Lezzet. Hane-i Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası.
4: Abi bağır geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
3: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 51 97 0530 638 07 14. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
6: hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538 740 61 77.
7: Şerefli Koçhisar.
3: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
8: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganik Çifte Kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
9: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat, Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar

ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ilginç bir hamle geldi sevgili dinleyenler. Dünya Kupası için ağırlama bütçesini kısmak isteyen TFF kulüp başkanları için fiyat listesi hazırladı. Turnuvayı izlemek isteyen kulüp başkanları 15.000 dolar katılım bedeli ödeyecekler ve başkanlar eşlerini de getirmek isterse eğer ki fiyat 24.000 dolara kadar yükseliyor efendim. Habere göre baktığımızda maç biletlerinin VIP protokol yani değil birinci kategori tribünlerden sağlandığı öğrenilmiş. Yine idari tarafta biletlerin dağıtım planlaması da netleşmiş. Futbolculara ve teknik kadroya aileleriyle yakınları için toplam 250 bilet ayrılırken sponsorlara da benzer 250 bilet tahsis edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine ise kişi başı 3'er bilet hakkı tanındığı belirtildi yapılan açıklamada.

Hanımlar beyler, sizi çok ilginç bir futbol karşılaşmasına götüreceğim şimdi. Ekvador'a gidiyoruz. Ekvador'un Seri B liginde yaşanan bir olay efendim. Bir maçta bir oyuncu sakatlanıyor ve oyuncuyu sağ dışına taşımaya çalışan bir araç başka bir futbolcuya çarpıyor. Yani yeşil sahalar içerisinde bir araç kazası deseniz belki de dünyada ilktir bu, değil mi? Yaşanan kaza sonrasında deplasman ekibi araç sürücüsüne tabii ki tepki gösteriyor. Yani boş sahada araç sürememek dedikleri bu olsa gerek, başka bir futbolcuya çarpıyor. Tabii ki yüksek hızda çarpmıyor ama futbolcunun düşmesine sebep oluyor. Futbolcu düşünce de tepkiler geride kalır mı, değil mi? Efendim, günün iyi şarkıları kulaklığınıza ulaşmaya devam ediyor. Orada olan herkese mutlu günler dileyelim.

Hanımlar beyler, festivalden itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın buradaydık. Sevdiğiniz şarkıları paylaştık her zaman olduğu gibi. 2 Mayıs'ta efendim, 2 Haziran'da özür diliyorum. Mayıs'ı geride bıraktık artık. Zaman hızla akıp geçerken bazen bu telaffuzlarda çok hata yapıyoruz. Bazen yılları dahi karıştırdığımız oluyor. Sizin de oluyordur efendim. Hani böyle bazen dönüp ya 2026 ne zaman oldu dediğiniz olmuyor mu? Olmuştur elbette. Efendim, günün sevilen şarkılarını buluşturduk bulunduğunuz ortamlarda. Yarın hafta ortası. Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Yurdun bazı bölgelerinde de tabii ki yağışlar etkili oluyor ama yağışlar her ne kadar etkili olsa da sıcaklıklar düşecek gibi değil. Program başında da belirtmiştik. Süper El Nino yakında artık değerli dinleyenler. Efendim, yarın hafta ortasında tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Toplantıda bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiklerini belirten Erdoğan, ülkenin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldıklarını söyledi. Milletin geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bayramın ülkeye, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sanal medya hesabı üzerinden "Ailemiz büyüyor" notuyla yaptığı paylaşımda bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte çocuklarımızın, kadınların, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal hizmetlerimizi daha güçlü ve daha kapsamlı şekilde sunmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Yayıncılık sektöründe yapay zeka ve ücretsiz dijital altyapı dönemi başlıyor. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM, sektörün dijital dönüşümü için kapsamlı bir proje hazırladığını duyurdu. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti. Projeyle yayın kuruluşlarının en büyük giderlerinden olan web sitesi, sunucu ve mobil uygulama hizmetleri yüksek güvenlik standartlarıyla ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca dinleyici alışkanlıklarını analiz eden yapay zeka sistemleriyle telif haklarını koruyan dijital takip altyapısı da kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla bugün Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek. Törende Uraloğlu'nun yanı sıra Gürcistan Başbakanı, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı ile Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı birer konuşma yapacak. İran, Hürmüz'den geçiş izni için başvuru yapan gemilerle ilgili istatistikleri yayımladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın.

0: Yayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
1: Güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sevran Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.

0: Tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü.
3: Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 61 77.
5: Şerefli Koçhisar.
6: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
7: Şerefli Koçhisar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane Lezzet. Hane Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası.
8: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Sadece Cemre'de.
7: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
9: Güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
10: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
11: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, porya, dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makas Şahsan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
12: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77. Adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Tek plaktan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün efendim, dün de söz vermiş olduğumuz gibi bugün de sizlerle beraberiz. Harika şarkılar eşliğinde yine geçmişe doğru harika bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor, hepiniz hoş geldiniz.

sevgili dinleyenler, tüm çiftçilerimize, tarla sürenlere, Kulu ilçesine, Evren ilçesine, Sarıyahşi sosyal tesislerine, Evren plajına ve Sultanhanı Aksaray'a selamlarımız ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Şarkıda armağan ediyoruz tabii ki.

Sevgili dinleyenler, bugün neden bahsedeceğiz? Çocukken büyüklerden duyduğumuz ama pek bir şey anlamadığımız, hatta bazen bizi sinirlendiren bazı efsanevi cümlelerden bahsedeceğiz sizlere. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda haklı olduklarını anladığımız cümlelerden bahsedeceğiz. Mesela hemen ilkiyle başlamak istiyorum. Bir gün sıra kavgası yapmıştım sevgili dinleyenler. Ben önce geldim dedim ama öğretmen göz var, nizam var evladım dedi. O zaman anlamamıştım. Allah Allah, göz var, nizam var ne demekti? Şimdi biliyorum ne demek olduğunu. Adalet duygusu demekti. Hakkaniyet sadece sırada değil, hayatta da var olan adalet duygusu demekti.

sevgili dinleyenler, büyüyünce anlarsın derler de eskiden. Ben şahsen kaç kere duydum bilmiyorum canım. Bir şeye sıkılırdı ya da bir şey sormaya kalkardım. Cevap hep aynıydı. Büyüyünce anlarsın. İşte şimdi büyüdük. Ve evet, gerçekten sanırım şimdi anlıyoruz. Ama keşke o zamanlar birazcık daha anlatılsaydı. Ne dersiniz?

Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü. Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Kırık Plak'tasınız. Harika şarkılar eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Efendim, bugün küçükken duyduğumuz, anlam veremediğimiz ama büyüdükçe anladığımız bazı cümlelerden bahsediyoruz. Onlardan bir tanesi de sen kendini ne sanıyorsun? Bu cümleyi duyduğumda sanırım 8 yaşındaydım. Yaramazlık yapmıştım. Ne var yani dedim. Sen kendini ne sanıyorsun dediler. İçimden insanım dedim. Ama aslında sorunun cevabı başkaydı. Haddin kadar rolünü bil, sorumluluğunu anla.

0: bizleri dinleyen dinleyicilerimiz varmış. Şöyle kolay gelsin ve afiyet olsun dileklerimizle güzel bir şarkı armağan edelim. Programımız devam ediyor.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

cümle vardır. Ne zaman duysak sinirlerimiz bozulurdu eskiden. O cümle şu: ben senin yaşındayken. O cümle ne zaman başlasa içimiz sıkılırdı. Ben senin yaşındayken çalışıyordum. Benim zamanımda öyle miydi? Ve o zamanlar kıyas gibi gelirdi. Şimdi anlamaya başladık sanırım. O cümle aslında geçmişin yüküyle bugünü kıyaslamak değil, bize değerini anlatmaktı. Crack Plak devam ediyor.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şerefli Koçlar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçlar Adliyesi yakında Hane Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane Lezzet. Hane Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Sadece Cemre'de.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar, hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar.

0: Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, arajvan, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek, törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri, Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Kimi yük taşıyor, kimi yolcu, kimi ise sevenleri kavuşturuyor birbirine. Tek dostlara dudaklarından dökülen iki kırık ezgi, yarım yamalak ıslıklarla hatırlanan hüzünlü bir türkü. Dünyalarını dört teker üzerine kuran şoför arkadaşların yüzlerinde minik bir tebessüm için tüm çabası. Zorunlu istikamette beyaz şeritler üzerine sevdiklerinin adlarını yazmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve uzakları yakınlaştırmak.
3: Ben şoför Nalan, merhaba.
4: Şoför abla radyolarda.

0: efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı günler. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu günler olsun. Bugün 2 Haziran 2026 günlerden Salı. Burası Radyo Tuz Gölü, bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin yine en güzel şarkıları zamanla hep birlikte paylaşabiliriz. Keyifli, güzel bir gün, güzel bir program olsun. Başlıyoruz, hoş geldiniz.
1: Dilini sen yağmurunda

0: Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, arajvan, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

uzun zaman olmuş dinlemeyeli. Tufan Altaş mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz sunmasıyla. Evet, Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde, özel günlerimizde, doğum günlerinde, kutlamalarda, yıl dönümlerinde, efendim, düğünlerde, cenazelerde, her daim yanınızdayız. Kız isteme, söz, nişan, gelin el çiçekleri, araç süsleme işlerinizde Tuzgül Çiçek Galerisi'nden destek alabilirsiniz. Şevket Yıldız aramızda, Bozan Köyü'nden. Hoş geldin Şevket. Ah bir çocuk olsaydım istemiş. Bu parça Necati Doğan abime gelsin diyor.

Şoför abla radyolarda.

0: Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
2: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
2: Kesme çiçekler, buket, arajvan, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
2: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
2: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
2: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
2: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

0: 94.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimize ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.
1: Kıymetli meslektaşlar,

kimle? Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar, hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip, aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X, aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı.

Ali Toplu Yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekare

0: Size mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek, törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri, Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğim Üstüm Hızı'yla. İkinci Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler, araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın, saatimiz günümüz belli olsun. 0507 604 46 00, 0507 604 46 00 rezervasyon hattımız.

Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımızla ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar verme.

0: frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552-610-1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.

0: 94.1 Radyo Tuz Gölü.
1: Evet, artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım, yarın yeniden görüşelim. Şimdilik hoşçakalın.
0: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

0: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İsviçre, Cenevre'ye gitti. Bakan Işıkhan, programları kapsamında İsviçre'de faaliyet gösteren Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'u ziyaret eden Hakan Fidan'ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong'la görüştüğü belirtildi. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen mal varlığına yönelik 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la anlaşma sürecindeki son durumu değerlendirdi. Trump, İran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini bildirdi. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle.

0: bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 93 06. Şerefli Koçsar. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçsar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz: Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçsar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres: Emek Mahallesi, E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu Karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçsar, Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz: 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş. Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş. Ece Ülker Çikolata 609 lira 90 kuruş. Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş. Eyüp Sabri Tuncer Kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş. Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş. Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş. Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş. Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
2: Reklamları

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganit Çifte Kavrulu Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350

0: gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer Kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli Baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba Tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare Tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa Fındıklı Lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjack 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Şerefli Koçlar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz de olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçlar Adliyesi yakında Hane Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane Lezzet. Hane Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası. Güvenin adresi. Unutmayın. Başka şerefli koçlar yok.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 6177.
5: Şerefli Koçhisar.
0: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3-1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil. Biz standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. şerefli koçlarda güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
6: Reklamları dinledim.

0: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İsviçre, Cenevre'ye gitti. Bakan Işıkhan, programları kapsamında İsviçre'de faaliyet gösteren Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'u ziyaret eden Hakan Fidan'ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong'la görüştüğü belirtildi. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen mal varlığına yönelik 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la anlaşma sürecindeki son durumu değerlendirdi. Trump, İran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini bildirdi. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-30.

0: bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş. Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş. Ece Ülker Çikolata 609 lira 90 kuruş. Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş. Eyüp Sabri Tuncer Kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş. Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş. Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş. Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş. Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Sadece Cemre'de.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 229 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.

0: Yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar, hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
2: Telefon 0538 740 61 77.
3: Şerefli Koçhisar.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın,

0: sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
1: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
0: Telefon 0538 740 61 77.
1: Şerefli Koçhisar.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sevran Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
5: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377. Adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı, Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
6: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
7: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil. Bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. Mis Yemek. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
6: Şerefli Koçhisar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane Lezzet. Hane Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası.
8: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.

0: O gözlerin celladım.
1: Düşünme. Gel gel gel. Söylüyorum şimdi, gibi dinle işte.

0: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi ziyaret gerçekleştirdiği Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen kabulde Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkilerle güncel küresel ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın yarın Endonezya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili işbirliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımları ele alması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı 21 ilde DAEŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesaplarından DAEŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
6: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 8571. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
7: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçhisar.
8: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
9: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
10: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
11: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
10: Modern yaşam alanları, ferah 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
11: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
10: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
11: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
10: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
11: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
10: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
11: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
10: Telefon 0538 740 61 77.
11: Şerefli Koçhisar.
4: Reklamları

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuzgölü. Radyo Tuzgölü.
2: Şimdi reklamlar. Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
2: Telefon 0538 740 61 77.
3: Şerefli Koçhisar.
4: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Şerefli Koçhisar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi sizde olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane-i Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane-i Lezzet. Hane-i Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar, hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip, aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara

0: TSE'li Toplu Yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil. Biz standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis yemek. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçlar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçlar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.
1: Hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
2: Reklamları dinledim.

Dinle kalbinin sesini dinle.

Sana, sana yabancı eller dokunmuş. Hiç dönmeseydin, hiç dönmeseydin. Gönül dalına hep eller konmuş. Hiç dönmeseydin, hiç dönmeseydin. Güzelliğini zaman götürmüş. Zalim insanlar seni bitirmiş. Gururlu başın yerlere değmiş. Hiç dönmeseydin, hiç dönmeseydin, hiç dönmeseydin.

gülme diyorsun. Gülme diyorsun bakıp da bana. İnsan güler mi eski dostuna? Böyle, böyle utançla bakacağına. Hiç dönmeseydin, hiç dönmeseydin. Hala, hala aklımda böyle bir gündü. Çaresiz kalan ümitler söndü. Seni, seni çok seven o insan öldü. Hiç dönmeseydin, hiç dönmeseydin, hiç dönmeseydin.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
3: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası karşı.

0: satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yap. Bizim işimiz Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 0714. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres: Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçlar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçlar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın: 0536 505 8905. Öcal Sondaj. Suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: bakıma.
3: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iç temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası karşısında.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.
5: Radyo Tuzgölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 51 97 0530 638 07 14.
3: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve soğumayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.

bize aşıklar sadıklar eyliyor neva. Buldum şimşeğe şaftına benzer, buldum şimşeğe.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuzgölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
2: Şimdi reklamlar.
3: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası. Güvenin adresi. Unutmayın. Başka şerefli koçlar yok.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sevran Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
3: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
2: Reklamları dinledim.

0: bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Kuşlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
5: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım. Ve en önemlisi, vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
0: Reklamları